sağlam palapaklar. Agur, agur, agur, dona kabur. Şalam, şalam, sağlam palapaklar.